iş mi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdem isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evine wan u giridana wan birri bertiye u gelekhara.

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kametji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kametji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

şimdi nerede? Kahramaniyet de gelin ki mazına aş. Kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişim.

iş mi nerede? Kahramaniyet de gelip ki mazına aş, kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gele xwarin. Ez ve strani juan ra.

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyeş. Böyle çipkem.

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim alem harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuşalım.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

ayoy. Müşterane got mere serhede zozana zozani sarını tenoy. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredü kevo ele ve teni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tura ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek saat emrim ve çente.